tark etmez meni. Bu fırsat kutmaz meni. Tavaf kılıp Mekke'ni, onam hacı kılaman, otam hacı kılaman. Barcha g'amlardan keçi, yelka qo'llarim quchib, kaftida zamzam ichib, onam hoji qilaman.

Drive-Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

fark qiz qo'xonlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Kishonangga bitilsin yor qo'xonlik.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. FM'çiler.
1: Yo sabah damonlardan assalamu aleyküm. Hayırlı keç parça parça engizgen. Kemine fazla noksa zine. Fefir mikrofonla karşısına gelip joylaşıp aldım. Bugün haftanın üçüncü günü çarşamba. Ve çarşamba en son gefir saatlerine başladık. Yani yakın 3 saat mabaynında 23.00 geçe. FM'çiler sizler bilen boladı. Bu vaxt oralıkta ise sizlerine soğukalar, kızgali layıkalar, energetik balansını maksimal dereceye kotarıp alış için imkaniyet var. Neyken bu imkaniyetten okulana faydalanın. FM 98. Va biz ushbu soatda sizlar bilan resmiy loyihasini birgalikda amalga oshiramiz. Hozir esa bizni qayerda tinglayotganingiz qiziq. Shunday ekan, elektron pochta belgisi salom ketapman manziliga. Bizni ayni damda qayerda qanday mashina tinglayapsiz, shu vaqtda xabarlarni yozing. Resmiy loyihasini, bugungi qahramon haqidagi faktlarni esa soat yarimidan so'ng boshlab o'qiyman. Shunday ekan azizlar, stresslarga mutlaqo o'rin yo'q, buni yaxshi bilasizlar. Bizda esa no stress deb kuylashga tayyor turgan sevimli latofatli xonandamiz bor. Ushbu insonni chaqiramiz. Hit FM sahnasiga taklif qilamiz. Rayhon kuylaydi. Birozdan so'ng xabarlarni o'qishdan boshlaymiz.

aytar bo'lsam senga ey yor, yurak to'la muhabbat bor. Meni shunday takror takror sevsin. Joning berib, boring berib, dilda yotgan zoring berib, meni har kun yo'qlab kelib sevsin. Chaqirsam zum deb lappa, gulim desam bitta jilmay, Otabekning kumushiday sevsin. Bahorday gul ochib

Drive-Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.